0: dinle.
1: Hala ilk günkü gibi yarın sevdası.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.
1: Okyanus kalpli sevgilim, kalbini dalgalandırma sakın. Ben yolculuğumda, bu hayat denen yolculuğumda, bir tek senin beyaz dişlerinde ezdiğin üzümlere doyamadım, bir de ilkbahar sabahına benzeyen yatağına.

0: Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası Radyo

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

0: Radyo Karadeniz.
1: Hasret vuruyor gecenin koynunda. Anılar vuruyor gözyaşlarıma.

hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni.

dönmek için. Aniden sen geldin ve mahvettin beni. Ben böyle güzel bir hata hiç görmemiştim.

0: doğuyor gecelerime. Gözlerin doğuyor gecelerime.
1: Müziğin ritmini hisset.
2: Ne sarayı sarayı yayla sevdalıkları.
3: Ne sarayı sarayı yayla sevdalıkları.
1: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
4: Yok başka hayalim, aynı bendim.
1: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.

yalansız. Tek seni, tek seni sevdim. Ben yanmayayım, söyle kimler yansın. Şu yalan dünyada gerçeğim sendin. Bu vedaya kalbim nasıl dayansın. Çoktan kaybettim.

başka, herkes yabancı, herkes ev. Bir gün ne olursa olsun, ne yaşarsak yaşayalım, asla birbirimizi bırakmak yok, terk etmek yok.

Geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Korona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.

0: Dinle.
1: Alay günkü gibi yarın sevda.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası Radyo

0: Sadece müzik.
1: Haydi.
0: En iyi.
2: Farkında yoktu diğerlerinden ama bir sakat belalı humalı mı geldi?
0: Sadece müzik, en iyi müzik.
2: Yap gel bildiğin ne varsa sat gel. Gözüm yok para burada yalnız sanadır bu hasretim.
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: Televizyon. If you're looking for prestige, la, la, la. And heritage, that would be the journey.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi The Gentleman 2. sezon. Eddie ile Suzy'nin Bobby Glass'ın yönettiği suç örgütüne katılmalarının üzerinden bir yıl geçer. Artık grubun yurt dışı faaliyetlerini büyütmekle görevli olarak İngiliz kırsalındaki alanlardan bazılarını geride bırakarak İtalyan gölleri bölgesine yönelirler. Bu genişleme Bobby'nin giderek daha öngörülemez kararları yüzünden kırgınlaşır. Eddie ve Suzy ya imparatorluğun yönetimine doğrudan müdahale etmek ya da kurduklarını kaybetme riskini almak arasında seçim yapmak zorunda kalacaklardır. Başyazar ve yürütücü yapımcı Matthew Reed'e göre bu ikinci sezon Eddie ve Bobby Glass arasındaki ilişkinin Eddie'nin hırsı büyüdükçe sınanacağını da ortaya koyuyor diyor. The Gentleman 2. sezon Netflix'te. İyi seyirler.
2: Never know. Might enjoy it.
3: You don't know what is your place in the food chain.
0: Cinevizyon.
4: Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Reklam. Bu şarkılar senin şarkın mı?
3: Ha böyle uzun bir yol.
4: Ha böyle, ha böyle, ha böyle.
3: Ha böyle sıcak bir kol.
4: Ha böyle cahan.
2: Peki ya?
5: Peki ya?
2: Buna ne dersin?
6: Seni bana vermediler, seni bana vermediler. Mutlu olsunlar diyorum.
2: Sakın bir yere ayrılma.

0: Burası Radyo Karadeniz. Şehrin en iyi müziği.
1: Senin hayatın.
0: Senin müziğin.
2: Sandır Karadeniz sardı dört yanımızı. Ha bu gurbet elleri alacak canımızı. Ha bu gurbet elleri kız alacak canımızı.

0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Radyo Karadeniz çalacak. Alem dinliyor.

0: daha dinamik,
1: daha güncel, daha çok müzik,
2: daha samimi, herkes burada olacak,
1: daha romantik,
2: daha romantik,
0: daha güçlü.
3: Burası Radyo Karadeniz.

Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

0: Yepyeni bir pazar gününden yepyeni bir alternatif programımıza ve bağışıklık sistemi. Koca bir haftadan geriye neler kaldı? Alternatifte bunu konuşuyoruz. Ben Meral.
1: Alternatif başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen hafta sonu programından herkese merhabalar. Yepyeni bir pazar günü için biz hazırız. Siz de hazırsanız Alternatif başlıyor.

Gün içindeki güzelliklere gözlerinizi gülümseyerek açabilmeniz için her hafta sonu sizlerle birlikteyiz. Dünden kalanlar, bugüne yansıyanlar, bugün yine alternatifte sizlerle olacak. Türkiye'de ve dünyada en çok neler konuşuldu, neler yaşandı? Geçtiğimiz haftanın kısa bir özeti 2 saat boyunca sizinle olacak.

Bir araştırma haberiyle başlayalım isterseniz. Araştırmalara göre kocaları için yemek yapmayan kadınların evlilikleri çok daha mutluymuş. İlişki psikolojisi üzerine yapılan bir araştırma sonucunu sizlere aktarıyoruz. Yıpranma oranının, yani cinsiyet rollerine dayalı yüklerin tek tarafa bindiği evliliklerde yıpranma oranının daha yüksek olduğu ortaya çıkmış. Kadın ya da erkek fark etmez, ev içindeki emeğin ortaklaşa paylaşılması ve gösterilen çabanın takdir edilmesi çiftlerin ilişki doyumunu da doğrudan artırıyormuş. Bu tabii son yıllarda kadınların hem iş hayatında hem de ev hayatında var olmak zorunda olmasıyla da çok ilintili. Önceden kadınlar ev hanımıydı, adam çalışırdı, akşamda kadın yemeğini yapar, hep birlikte yemek yenirdi. Ama şimdi roller değişti, kadın da para kazanmak zorunda.

Yapay zekanın ortaya çıkmasıyla beraber bazı mesleklerde artık maalesef ki yeterliliğini, geçerliliğini yitiriyor. Bunlardan bir tanesi de tercümanlık. Apple AirPods 5 canlı anlık çeviri yapabilecek artık. Tercümanlık mesleğinin sonu gelmek üzere.

0: Vatanı korumaya yemin etmiş bir askerdim. Kuracağım mutlu bir yuva, kardeş gibi gördüğüm dostlarım vardı. Kusursuz bir mutluluk tablosu.
1: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri 12 Savaşçı. Eski Rus istihbaratı görevlisi Sergey, görev yaptığı dönemdeki usulsüzlükleri ve acımasız kişiliği nedeniyle teşkilattan ihraç edilir. Ancak bu onun için bir son değil, yıllardır hayalini kurduğu karanlık planı hayata geçirmek için bir başlangıç olur. Yıllar içinde kurduğu gizli organizasyonu uluslararası bir suç ağına dönüştüren Sergey, dünyanın en zengin iş insanlarını, sanatçılarını ve politikacılarını bu ölümcül sistemin parçası haline getirir. Deep Web üzerinden yürüttüğü yasa dışı bahis ağı sayesinde geleneksel kumar anlayışını aşan ölümcül oyunlarla milyarlarca dolarlık bir imparatorluk kurar. Organizasyonun en kanlı etkinliğinde dünyanın farklı ülkelerinden seçilen 12 dövüşçü tek bir binaya kapatılır. Büyük ödüle ulaşmanın tek yolu hayatta kalan son kişi olmaktır. Tüm mücadele dünya genelinde gizlice canlı yayınlanırken izleyiciler anlık bahislerle bu ölüm kalım oyununa ortak olur.
2: Another $10 million on Lisa's survival.
3: Yes, that's it.
4: Ben asla yalan söylemez. Ama doğruları gecikti.
1: Aksiyon türündeki filmin yönetmenliğini Ömer İhan ve Ateş Özkan yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Tom So, Ron Moss ve Arif Ben Badra var. İyi seyirler.
5: Cinevizyon.
6: Pazar gününden yepyeni bir alternatif programında
7: ve bağışıklık sistemi
6: koca bir haftadan geriye neler kaldı? Alternatif'te bunu konuşuyoruz. Ben Meral.
8: Alternatif devam ediyor.

Geçtiğimiz haftanın en dikkat çeken haberlerinden biri de yaşlılıkta yeni bir dönemin başlamasıydı. Uzun dönemli bakım sigortası geliyor. TÜİK verilerine göre ülkemizde 65 yaş ve üzeri nüfus hızla artıyor. Devlet bu demografik değişimi ve sosyal güvenlik dengesini dikkate alarak yeni bir düzenleme hayata geçiriyor. Yaşlılar için uzun dönemli bakım sigortası geliyor.

Geçtiğimiz hafta sosyal medyada 80'ler akımı vardı. Aman Allah'ım, herkes bir fotoğraf paylaştı 80'lerle ilgili. Ben de paylaştım tabii ki. Tabii ki, yani kusur kalır mıyız değil mi? Ama sonrasında bir haber çıktı. 80'ler akımına dikkat edin diye. Yani fotoğrafı paylaştı insanlar, olay bitti derken bir haber patladı. Yapay zeka uygulamalarına yüklenen ve yüz fotoğraflarının biyometrik veri niteliği taşıyabileceği ve ileride deepfake ya da kimlik taklidi gibi risklere yol açabileceği belirtildi. Uzmanlar fotoğraf yüklemeden önce uygulamaların gizlilik ve veri saklama politikalarının mutlaka incelenmesini öneriyor. O yüzden bir sonraki akım için hemen bunu söyleyelim. Gizlilik ve veri saklama politikalarını mutlaka inceleyin fotoğrafları yüklemeden önce. Ama biz bunu tabii hiç bilmeden önce zaten fotoğrafı yüklemiştik. Olay bitmişti yani.

0: Reklam. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.
1: Reklam. Radyo ben Meral. Her cumartesi ve pazar alternatifte buluşalım.
2: Alternatif devam ediyor.

Hatay'da ilginç bir olay yaşandı. Ehliyetin yazılı sınavını 18. kez kazanamayan adam emniyete gidip kendisinden şikayetçi oldu. Var ya bir klişe, yurdum insanı diye, gerçekten öyle. 40 yaşında olan bu adam 53 yaşında ve bugün aradan geçen 13 yıla rağmen ehliyet sahibi olamamış. Tüm çabalarına rağmen başarılı olamadığını belirten adam yaşadığı durumun ardından emniyete giderek kendisinden şikayetçi olduğunu öne sürmüş. Sonuçta ne oldu çok merak ediyorum ama böyle bir şey Hatay'da geçtiğimiz hafta yaşandı.

Şimdi az önceki haberimizde tercümanlık mesleği artık bitmek üzere demiştik. Bazı meslekler, birçok meslek daha doğrusu, yapay zeka ve teknolojinin bu kadar ilerlemesiyle artık tarihe karışıyor. Peki en çok kazandıran meslekler, yani yapay zekanın henüz el atmadığı meslekler neler? Onlar sıralandı. Manikür ve pedikür uzmanları ayda 100-120 bin lira civarında kazanıyorlarmış. Doğru mu bilmiyorum tabii. Tesisatçılar, güzellik uzmanları ve mobilya montaj ustaları önümüzdeki yılların en favori meslekleri arasında olacakmış. Haberiniz olsun.

İki güzel şarkıyla devam ediyoruz. Radyonuzun sesini biraz açabilirsiniz. Ankara Ekos, Beni Al sizlerle. Hemen ardından İrem Derici, Aşkımız Olay Olacak. Alternatif'te sizlerle.

Ve yeni bir araştırma sonucuyla devam edelim. Araştırmalara göre trafikte kadınlar erkeklerden çok daha güvenli araç kullanıyorlar. Tabii erkekler müsaade ederlerse. Her nedense, yani bilemiyorum, herkesin çok acelesi var. Trafikte aceleye gelecek bir durum değil. Kadınlar erkeklerden neden daha güvenli araç kullanıyorlar? Çünkü temkinliler. Erkekler genelde şöyle diyorlarmış daha doğrusu. Ben daha iyi kullanırım diye düşünüyor. Ama rakamlar farklı konuşuyor. Ölümlü kazaların büyük çoğunluğu erkek sürücülerden çıkıyor. Aşırı hız, alkollü araç kullanma, emniyet kemeri takmama gibi riskli davranışlarda erkekler birinci sırada. Peki kadınlar daha temkinli, daha sabırlı, aynaları daha iyi kullanıyorlar. Sarı ışıkta geçmek için acele etmiyorlar arkadan korna gelse de. Sarı ışık yanınca, yani yeşil yanmadan sarı ışık yanınca kornaya basmanın anlamını hala daha anlayabilmiş değilim. Yani o bir saniyeyle ne olacağını bilemiyorum. Bu da kadınları telaşlandırıyor. Yani nedir bu korna tacizi anlayabilmiş değilim. Sigorta verilerine göre de kazaların maliyeti çok daha fazla çıkıyormuş erkekler araba kullanınca. Yakında tüm sürücülerin kadın olmasını dileyerek bu anonsu noktalayalım o zaman.

0: pazar gününden yepyeni bir alternatif programımıza
1: ve bağışıklık sistemi.
0: Koca bir haftadan geriye neler kaldı? Alternatif'te bunu konuşuyoruz. Ben Meral.
2: Alternatif devam ediyor.

Ve okullar başladı. Eğitim öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun tüm öğrencilere ve velilere ve tabii ki başımızın tacı öğretmenlerimize. İlk haftayı geride bıraktık. Okul kantinleriyle ilgili de yeni bir düzenleme yapıldı. Asitli içecekler, cips, patates ve benzeri yağda kızartılmış yiyecekler artık satılmayacak. Paketli gıdalar da satılmayacak. Çikolata ve dolgulu paketli gıdalar da satılmayacak. Tostlar halk arasında krem peynir olarak bilinen tostlarda kullanılmayacak. Peynirler en az 20 gram olmak zorunda diye bir düzenleme getirildi. Umuyorum tüm kantinler buna uyar ve çocuklarımız okul süresi boyunca en azından okulda kaldıkları süre boyunca sağlıklı beslenirler.

0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Radyo Karadeniz.

0: Reklam.
1: Hafta sonu ne yapsak diye düşünenler, burası tam size göre.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Geniş ve yemyeşil alanı, çocukların özgürce koşabileceği doğasıyla Jora Tatil Köyü, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenlerin yeni buluşma noktası. Serpme kahvaltının tadı burada bir başka. Semaver eşliğinde çay, dost sohbetleri, kahkahalar. İster kalabalık organizasyonlar, ister sakin bir aile günü, doğayla iç içe, huzurlu ve samimi bir ortam arıyorsanız cevap çok net.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Rezervasyon 0532 730 60 22.
3: Reklam. Hayat bizimle akıyor.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik.
2: Daha çok müzik.
3: Mala yüreğim ala, ben dağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
4: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

İstersen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: numara.
1: 15 numara.
2: Ünlü şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
0: 9 numara.
3: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
4: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yepyeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Bu hafta da yine programımızda geçtiğimiz hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ben Balımir Yıldız. Pop 20 başlıyor. Bir sebebi var. Kaybolurum gülüşünde bu saatten sonra geçemem senden, bana sorma ve kördüğüm gibi milyonlarca kez dinlenen şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan ikilem. Eyvallah'la biten bir ilişkinin ardından verilen en zor kararlardan birini anlatıyor. Ortak bir hikaye. Geri dönmemeyi. Şarkı çok sevmiş olmasına rağmen artık kendi yoluna gitmeyi seçen birinin hikayesini taşıyor. Özlem ve kırgınlığın iç içe geçtiği eser, ayrılığın ardından gelen yalnızlığı ve silinemeyen hataları yalın ve doğrudan bir dille aktarıyor. Eyvallah yalnızca bir ayrılık şarkısı olmasının ötesinde severken gitmeyi, geçmişi geride bırakmayı ve verilen kararın arkasında durmayı anlatan bir veda şarkısı olarak öne çıkıyor. Şarkı bu hafta listemizde 20 numaradan giriş yapıyor.
0: 20 numara.

Evet, Pop 20 başladı. Yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyelim. 20 numarada İkilem'den Eyvallah dinledik. Şarkı bu hafta listemize girdi. Geldik 19 numaraya. Şarkı yazarlığını müziğinin merkezine alan Feride Hilal Akın, Rüzgar'ın Kızı'nda aşkı ve hayatı kendi kurallarıyla yaşayan bir kadının hikayesini anlatıyor. Love bombing'e kapılmayan, kendi dengini arayan ve kalbini değerli tutan bu kadın karakter, Akın'ın yaklaşık 2 aylık yazım sürecinde kendi yaşanmışlıklarından da izler taşıyor. Sözleri Feride Hilal Akın ve Aşkım Kapışmak'a, bestesi ise Feride Hilal Akın ve Mustafa Ceceli'ye ait olan şarkının prodüktörlüğünü ve düzenlemesini de tabii ki Ceceli'ye.

0: Radyo
1: Karadeniz
0: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
1: 17 numara.

Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. Evet, 18 numarada Umur Doma, Uyku Yok dinledik. 17 numaradaysa Salih Bademci'den Yürü Ya Kulum vardı. 16 numaradayız. Türk pop müziğinin güçlü sesi Burcu Güneş yeni single çalışması Ben Yanmam'la dinleyicileriyle buluştu. Sözleri Yiğit Seferoğlu ve Yasemin Koç imzası taşıyan, müziği ve düzenlemesi, aranjesi Yiğit Seferoğlu tarafından hazırlanan eser, derin anlamlar taşıyan sözleri, modern altyapısı ve güçlü melodisiyle dinleyenleri duygusal bir yolculuğa davet ediyor. Şarkı bu hafta listemiz.

0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Radyo Karadeniz 15 numara.
0: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 14 numara.

Pop 20 devam ediyor. 15 numarada Blok 3'ten Son Bir Dans dinledik, şarkı yine en çok çaldıklarımızdan. 14 numaradaysa Enis Arıkan'dan Lafım Olur vardı. Geldik 13 numaraya. Demet Sağıroğlu ve Melis Fis işbirliğiyle Aşk Perisi bu hafta listemizde 13 numarada.

0: Radyo Karadeniz.
1: 20 numara.
0: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
1: 11 numara.

boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. 12 numarada bu hafta Yalın Var'da Akşamüstü dinledik. Şarkı yine bu hafta bir basamak geriliyor. 11 numaradaysa Can Demir'den Gel Dedim Geldin dinledik. Geldik 10 numaraya. Hadise Ara Beni bu hafta listemizde 10 numarada. Hadise bu şarkı için Ara Beni'nin yeri bende çok ayrı. Esat'la birlikte bestelediğimiz bu şarkıyı kaydederken birçok kalbe dokunacağını hep hissetmiştim. Bugün olanları görmek

0: Sinevizyon.
1: No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time, and never broken.
2: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Aşkın Büyüsü 2. Owens ailesinin nesillerdir peşini bırakmayan aşk laneti, Owens kız kardeşleri bir kez daha tehdit etmektedir. Bu uğursuz yükün artık Sally'nin kızlarına da sirayet etmesiyle birlikte Sally Owens ve kız kardeşi Jillian Owens kendilerini bu karanlık güçle yeniden yüzleşmek zorunda bulurlar. Laneti sonsuza dek bozmaya kararlı olan kız kardeşler ailelerinin kaderini değiştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaktadırlar. Ancak hedeflerine yaklaştıkça bu ölümcül bağın Owens ailesinin geçmişinde ne denli köklü bir yere sahip olduğu daha da belirginleşir. Gelecek nesli korumak adına Sally ve Jillian'ın ailelerinin sırlarıyla yeniden yüzleşmeleri ve laneti kesin olarak ortadan kaldırmanın bir yolunu bulmaları gerekmektedir.
3: Is this real? Is he gonna die?
4: It's true. This will lead her into the dark path. If you want to find her, you have to work together.
2: Fantastik ve romantik türündeki filmin yönetmenini Susanna Bier yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Nicole Kidman, Sandra Bullock ve Cassie Bradley var. İyi seyirler.
5: There is no deeper tie, no stronger bond.
6: I want you to know if anything happens to me, Julia, it's you. You're my person.
0: Sinevizyon.
7: Radyo Karadeniz 15 numara.
8: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
9: 8 numara.

Top 20 devam ediyor. 9 numarada Sefo'dan Yine Seni Severdim dinledik. 8 numarada ise Sıla'dan Ağırbaşlı Serseri vardı. Şarkının hem hareketli hem slow versiyonunu radyolarda dinleyebilirsiniz. Kafa Yüksek Kalp Kırık'la büyük beğeni toplayan Sıla albümün en sevilen şarkılarından Ağırbaşlı Serseri'nin klibi için Paris'te bu arada kamera karşısına geçmişti. 7 numaradayız. İrem Derici Kimi Özleyecek bu hafta listemizde 7 numarada.

0: ben seni.
1: Reklam. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
2: Reklam. Radyo Karadeniz 15 numara.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
4: 5 numara.

Top 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Mabel Matiz'den Umrun Dışı dinledik. 5 numarada ise Manifest'ten Toz Pembe vardı. Geldik 4 numaraya. Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can'la rap müziğin sevilen ismi APO 8 yıl aradan sonra yeniden aynı projede bir araya geldiler.

0: 15 numara.
1: 20 şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
3: 9 numara.
2: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
4: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yepyeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Bu hafta da yine programımızda geçtiğimiz hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ben Balımir Yıldız. Pop 20 başlıyor. Bir sebebi var. Kaybolurum gülüşünde bu saatten sonra geçemem senden, bana sorma ve kördüğüm gibi milyonlarca kez dinlenen şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan ikilem. Eyvallah'la biten bir ilişkinin ardından verilen en zor kararlardan birini anlatıyor. Ortak bir hikaye, gerip dönmemeyi, şarkı çok sevmiş olmasına rağmen artık kendi yoluna gitmeyi seçen birinin hikayesini taşıyor. Özlem ve kırgınlığın iç içe geçtiği eser, ayrılığın ardından gelen yalnızlığı ve silinemeyen hataları yalın ve doğrudan bir dille aktarıyor. Eyvallah yalnızca bir ayrılık şarkısı olmasının ötesinde severken gitmeyi, geçmişi geride bırakmayı ve verilen kararın arkasında durmayı anlatan bir veda şarkısı olarak öne çıkıyor. Şarkı bu hafta listemizde 20 numaradan giriş yapıyor.
3: 20 numara.

Evet, Pop 20 başladı. Yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyelim. 20 numaralı ikilemden Eyvallah dinledik. Şarkı bu hafta listemize girdi. Geldik 19 numaraya. Şarkı yazarlığını müziğinin merkezine alan Feride Hilal Akın, Rüzgar'ın Kızı'nda aşkı ve hayatı kendi kurallarıyla yaşayan bir kadının hikayesini anlatıyor. Love bombing'e kapılmayan, kendi dengini arayan ve kalbini değerli tutan bu kadın karakter, Akın'ın yaklaşık 2 aylık yazım sürecinde kendi yaşanmışlıklarından da izler taşıyor. Sözleri Feride Hilal Akın ve Aşkım Kapışmak'a, bestesi ise Feride Hilal Akın ve Mustafa Ceceli'ye ait olan şarkının prodüktörlüğünü ve düzenlemesini de tabii ki Ceceli'ye.

0: Radyo
1: Kredi
0: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
1: 17 numara.

dokun, bana dokun. Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. Evet, 18 numarada Umur Doma, Uyku Yok dinledik. 17 numarada ise Salih Bademci'den Yürü Ya Kulum vardı. 16 numaradayız. Türk pop müziğinin güçlü sesi Burcu Güneş yeni single çalışması Ben Yanmam'la dinleyicileriyle buluştu. Sözleri Yiğit Seferoğlu ve Yasemin Koç imzası taşıyan, müziği ve düzenlemesi, aranjesi Yiğit Seferoğlu tarafından hazırlanan eser, derin anlamlar taşıyan sözleri, modern altyapısı ve güçlü melodisiyle dinleyenleri duygusal bir yolculuğa davet ediyor. Şarkı bu hafta listemizde 14 numarada. Ben

0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbinde uyanmaya ne dersiniz? Masal gibi bir kaçamak için kapılarınızı aralayan Cora Tatil Köyü, balayı suitleriyle romantizmi yeniden tanımlıyor. Şirin hobbit evlerinde doğayla iç içe huzurun en sade halini yaşayacaksınız. Kuş sesleriyle uyanıp yeşilin her tonuna gözlerinizi açacağınız bu özel yerde zaman adeta yavaşlıyor. Rezervasyon 0532 730 60 22.
2: Reklam. Radyo Karadeniz 15 numara.
0: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
3: 14 numara.

Pop 20 devam ediyor. 15 numarada Blok 3'ten Son Bir Dans dinledik. Şarkı yine en çok çaldıklarımızdan. 14 numarada ise Enis Arıkan'dan Lafımı Olur vardı. Geldik 13 numaraya. Demet Sağaroğlu ve Melis Fis işbirliğiyle Aşk Perisi bu hafta listemizde 13 numarada.

0: Radyo Karadeniz 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 11 numara.

boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. 12 numarada bu hafta Yalın Var'da Akşamüstü dinledik. Şarkı yine bu hafta bir basamak geriliyor. 11 numaradaysa Can Demir'den Gel Dedim Geldin dinledik. Geldik 10 numaraya. Hadise Ara Beni bu hafta listemizde 10 numarada. Hadise bu şarkı için Ara Beni'nin yeri bende çok ayrı. Esat'la birlikte bestelediğimiz bu şarkıyı kaydederken birçok kalbe dokunacağını hep hissetmiştim. Bugün olanları görmek

0: Radyo
1: Karadeniz
0: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
1: 8 numara.

Pop 20 devam ediyor. 9 numarada Sefo'dan Yine Seni Severdim dinledik. 8 numarada ise Sıla'dan Ağırbaşlı Serseri vardı. Şarkının hem hareketli hem slow versiyonunu radyolarda dinleyebilirsiniz. Kafa Yüksek Kalp Kırık'la büyük beğeni toplayan Sıla albümün en sevilen şarkılarından Ağırbaşlı Serseri'nin klibi için Paris'te bu arada kamera karşısına geçmişti. 7 numaradayız. İrem Derici Kimi Özleyecek bu hafta listemizde 7 numarada.

0: seni.
1: Radyo Karadeniz 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
3: 5 numara.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Mabel Matiz'den Umrun Dışı dinledik. 5 numarada ise Manifest'ten Toz Pembe vardı. Geldik 4 numaraya. Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can'la rap müziğin sevilen ismi APO 8 yıl aradan sonra yeniden aynı projede bir araya geldiler. Kıyamam.

0: Hafta sonu ne yapsak diye düşünenler, burası tam size göre.
1: Jora Tatil Köyü.
0: Geniş ve yemyeşil alanı, çocukların özgürce koşabileceği doğasıyla Jora Tatil Köyü, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenlerin yeni buluşma noktası. Serpme kahvaltının tadı burada bir başka. Semaver eşliğinde çay, dost sohbetleri, kahkahalar. İster kalabalık organizasyonlar, ister sakin bir aile günü, doğayla iç içe, huzurlu ve samimi bir ortam arıyorsanız cevap çok net.
1: Jora Tatil Köyü.
0: Rezervasyon 0532 730 60 22.
2: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, stor perde, halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

0: Televizyon.
1: Yukarı çıkmak cesaret ister koçum.
2: Yukarı çıkma hayalleri mi kuruyorsunuz yoksa?
3: O emekli teknik direktör Osman Tuş'tu.
4: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Çılgın Böcekler. Yaşadıkları yeraltı şehrinden sıkılıp meraklarına yenik düşerek yeryüzüne çıkan dört arkadaş hamam böceği iki üniversiteli kızın evine düşer. Yaşadıkları ilk şoku atlattıktan sonra böcekler kızların komşusu olan iki gençle sıcak bir dostluk kurar ve üniversite hayatına karışırlar. Ancak gençlerden birinin böcekleri satmaya kalkışması her şeyi alt üst eder. Dağılan grup gençlerden birinin çektiği videonun yayılma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca yeniden bir araya gelir ve kendilerini bir kurtarma operasyonunun içinde bulurlar.
5: Sizi kurtarmaya geldik çocuklar.
6: Yüz karası.
7: Açılın kızlar. Böcekler geliyor.
4: Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Burak Kağan Şimşeker yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Mediha Nurdere, Sıla Keçeci ve Burak Kağan Şimşeker var. İyi seyirler.
8: O böcekler gerçek mi?
9: Evet, gerçekler ve çok ucuza satılıklar.
1: Cinevision.

0: kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam. Bunlar ve daha fazlası Karadeniz'in Sesi, Radyo Karadeniz'de.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
0: Müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.

gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbinde uyanmaya ne dersiniz? Masal gibi bir kaçamak için kapılarınızı aralayan Jora Tatil Köyü, balayı suitleriyle romantizmi yeniden tanımlıyor. Şirin Hobbit evlerinde doğayla iç içe huzurun en sade halini yaşayacaksınız. Kuş sesleriyle uyanıp yeşilin her tonuna gözlerinizi açacağınız bu özel yerde zaman adeta yavaşlıyor. Rezervasyon 0532 730 60 22.

0: Kinevizyon.
1: What happened? Someone hurt my mommy. Who? Me.
2: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dondurmacı. Amerika'nın küçük kasabası Baylenbay'da geçen pastoral bir yaz. Gizemli bir dondurmacının yerel çocuklara ikramlarda bulunmasıyla uğursuz bir hal alır. Başlangıçta zararsız bir jest gibi görünen bu durum kısa sürede ölümcül bir tehdide dönüşür. Dondurmaları yedikten kısa bir süre sonra patlak veren bir dizi rahatsız edici olay kasaba sakinlerinin gündelik yaşamını alt üst eder ve huzurlu kasabayı kaosa sürükler. İkram yiyen çocuklar ölümcül canavarlara dönüşerek çevresindekilere saldırır. Durum hızla kontrolden çıkarken yaşanan her yeni şiddet olayıyla birlikte kasaba sakinlerinin çaresizliği de giderek artar. Kaygısız bir yazın kabusa dönüşmesi Baylenbay'ı çöküşün eşiğine getirir ve sakinlerini akıl almaz bir tehlikeyle karşı karşıya bırakır.
1: You guys see that weird ice cream man today?
3: What do you mean weird?
1: Like he was following me. Is everyone sick or something?
4: Pack your classrooms.
2: Korku türündeki filmin yönetmenini Eli Roth yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Aaron Millen ve Benjamin Byron Davis var. İyi seyirler.
1: What
4: is going on here? Oh my god!
0: Cinevizyon. Burası Radyo

0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.
2: Reklam. Sen neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

0: Burası Radyo Karadeniz.
1: Gözlerle dizi dizi. Eski sevdalarımın yürekte kaldı izi.
2: Varol oğuz varol. Çık yüksek dağlara oğuz. Biraz ben çökeceğiz tulum.

0: Sadece müzik.
1: Haydi.
0: En iyi.
2: Farkında yoktu diğerlerinden ama bir sakat belalı humalı mı geldi?
0: Sadece müzik, en iyi müzik.
2: Yap gel bildiğin ne varsa sat gel. Gözüm yok para bul da yalnız sanadır bu hasretim.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

Geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Korona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.

görsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

istersen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Burası Radyo Karadeniz.

Zor sorular sorarım yaşamak için. Bir neden ararım.

0: Reklam.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
0: Reklam. Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası...

0: Burası Radyo Karadeniz. Şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
0: Müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istediklerinizi bu frekansta.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: dinle.
1: Hala iki gibi yarın sevdası.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası Radyo Karadeniz.

0: güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik.
2: Daha çok müzik.
3: Mala yüreğim ala, ben dağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
4: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

0: Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.
1: Unuttu dediler. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Kırıldım yar. Aldatıyor dediler. Aldırmıyor dediler.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: Burası böyle Radyo Karadeniz.
1: Sonu yoktu, bir gün ayrılacaktık. Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık. Kabul et, suçunu senin de var. Hataların çalmıştı.

gün çoktandır divarlarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek, dönecek, biliyorum.

0: Radyo Karadeniz. Alemde tekiz.
1: Dinle.
2: Hala ilkünkü gibi yarın sevdası.
1: Bunlar senin için.
3: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
0: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
0: Burası Radyo Karadeniz.
5: Benden önce söylenmiş sözlerin haklılığına kızdığım oldu zamanında. Ama inandığımda. Ömrümde her şarkı başka bir kapı açtı. Bu şarkının ardında sen, bu kapının ardındaysa benden önce söylenmiş

Seçtiğimiz hayatlar mı bunlar? Seçtiklerimiz mi? Bunca yokluk, bunca kırıklık, bunca acı. Seçtiklerimiz evet. Hayat bu sevgilim, çoktan seçmeli. Senin aşkınsa bir dönem.

0: görelim.
1: Bir şarkı tuttum sevgilim. Bir kapı açtım ikimize. İkimiz çokmuşuz meğer bu resme. Kapatmadan bu kapıyı yine de bu yaralar bereler sanadır.

Çok canım yanıyordu. Gördüklerimden ve göreceklerimden. Benim kanayan dizlerim yoktu hayatta bir tek. Benim de kan attıklarım vardı elbet. Ezdiğim kumlar ve geçtiğim yollar hala gölgemi taşıyorlar. Hani demiştim ya en başında, ne ayrılıklar, ne aşklar, ne başlangıçlar diye. Yani demem o ki, çok zor günler geçirdim vaktiyle.

0: şarkı sadece benimdi sevgilim. Ve ben büyük bahçeler istemiştim ikimize. Yazmışsın ya, onu sevebileceğimi düşünmüştüm diye. İşte o günden beri, belki de bu yüzden sadece bu yaralar bereler sanaydı bileler, göreler aşkım.
1: Burası Radyo Karadeniz.

Ben değiştim, her şey değişti. Daha güzeldi, daha incelikli.

kaldı. Ateşlerinde hicranı yandım, kavruldum. Hüzünün denizinde kaybolur.

Çok sevmiştim ölesiye. Ateşlerinde hicranı yandım, kavruldum. Hüzünün denizinde kaybolup gittim yar. Tuzakta aşkın bana kandım, kahroldum. Canımın baharında, canımdan oldum yar.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

istersen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

0: Bazen sadece Radyo Karadeniz demeniz yeterli.
1: Bu hikayeye ait değilim artık.

0: Şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
0: Müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.